0: İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
1: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6, Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık. İnsanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni. Yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda. Ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi erk enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
0: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına Çatkapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık, insanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi olarak enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

gerilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık. İnsanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi erk enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık. İnsanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi erk enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık. İnsanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi olarak enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Rad- Radyo Radar 91.8.

0: Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına Çatkapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık, insanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi erk enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına Çatkapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık. İnsanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi erk enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına Çatkapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık, insanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi erk enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına Çatkapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık. İnsanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi olarak enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan ve hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan, duruşmaya Segbiz aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların mevcut durumları yeniden değerlendirildi. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca süresiz nafaka konusundaki ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek KAPES 2026 Uluslararası Kapı Fuarı öncesinde fuar alanına çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan enflasyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Savaş. Çok ilginç. Savaş yapılan ülkelere baktığımızda Ukrayna'nın %7.7, Rusya'nın 2, Suriye yanı başımızda %27.5 yıllık enflasyonu, Rusya'nın %6. Amerika'nın %3.4, bakın İsrail %2, Amerika %3.4, direkt İran'la savaşan ülkeler. Bizde 7 puanın gerçekten fatura olarak enflasyona yüklenmesi son derece insanı rahatsız ediyor. Dolayısıyla ortaya konulan donelerin daha gerçekçi olmasının ben daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Aslında enflasyon en haksız hırsızlık. İnsanlar açısından en haksız hırsızlığın temel nedeni, yani devlet eliyle bizzat bu gerçekleştiriliyor baktığımızda ve bana göre şu anda devlet resmen veya siyasi erk enflasyonu kendi yararına kullanıyor.
1: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliğini ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi. Kadınlar Süper Ligi takımlarından Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var. Eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz." dedi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.